0: geçiyor boş. Da da da da boş.
1: Hüvek vati, hüvek vati, geçiyor boş.
0: Dana döneriz.
2: Geçiyor boş.
0: Dana döneriz.
2: Geçiyor boş, dana döneriz.